0: Nan orere temotu. Ma wat, ma tereo, e pakamalama.
1: Hemel, tal tokonate.